vakt cesif, tevbe aleyhin. Her trafik acı bu da sine. Begari garza alın her, cismi tanah her, ruhu piyasiye.